0: Allah tatmin eden. Allah. He, bakmayın yine. Gel gel söyle bak gel yine söyle.
1: 以薄皮囊包裹刚出锅的清炖羊肉，羊肉的汁渗进囊中，再配上一碗下马骨羊肉汤，原汁原味，浸润滋补。薄皮囊配囊坑肉又是另外一番滋味，囊脆肉嫩，滋味醇厚。
2: Thank you.